çiğdir. O da artar ama fiyatlar verir sen hemen. Bunun açısından sati çürür. Ben sorarım, we can learn the wickedness, the champion, and I'm defeated. Emmanuel.